0: Baş yere,
1: yüzündeki yaralardan öpüş yere, diş yere, hiç de soğutlama.
0: Yaralardan öpüş yere, diş yere.

Sen her biri düşer bir fele, vay fele ve ay oy. Aman bu dünya bu çarptır bu devrandır, her biri bir çeşitle girer bir göle.

hanım başın sağ ola, sağ ola. Emin ol ki seni tek gördüm gözlerim dola. Vah beni vay, vay dünya vay. Vay tek bıraktın dünya vay, vay vay. Eyvah eyvah.

Bu bize bir geçittir, bir kervandır ey, ey, kervandır ey. Kimi evvel gider, kimi sonu takip eder. Bu bize yolu rehvandır. Vay dünya, vay, vay, vay, vay beni vay.